Wonten iki Bang Teng wilujeng menten Ciper. Wonten iki Ali Arianto sugeng enjing. Enjing kudule salto kono lek wis bengi ya iki. Salam kagem kanca-kanca Waung Rembung Sidoarjo mriki ne kagem Guse. Wonten iki Pandu Prayitno.